gen tian la, gen tian la. Gong mo cong, nga kiran chik xue a yu. Kina cui de, bu gui jang zhe de jie, de si jie bu jie yu bu zha, shi bie. Nye den di cang bu ra min du, bu gong ni xue

0: Nima, hayin karoz yubdi. Rangay singu yubay.
1: Mwame karo yimbo kirangay kinkadu. Nga da jawa kariyo re. Nindu mindu.
0: Ra...